0: kisi nyamu tsikchik sheba kale inje duge kisi rang kale inje yubi chasha na ye rang la kisi di mati ba tsisho
1: mare nyesa namasu rang shebi na